0: Amparsin iş markasının eserinde Amparsin tüm tabibini sevmese takalı opar.
1: Ve rezultatı takalı opar.
0: Sayınca takalı opar.